0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Güzel bir sabahtan, sevgi dolu, sıcacık günaydınlar. Bizi evlerinize misafir eden siz değerli dinleyicilerimize birbirinden güzel türküler hazırladık ve size bir saat boyunca eşlik etmek için hazırız.

Sabah mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide arkadaşımız Kristina Petkova olacak. Eğer sizler de türkü sefasını bizlerle paylaşmak isterseniz buyurun hareketli bir türküyle başlayalım. Zeliham oturmuş pınar başına, belini dayamış binek taşına, top zülfü düşmüş yanı başına. Ah aman Zeliham, nazik Zeliham, alaylar içinde bir tek Zeliham diyor Raziye Fazlı.

Zeliha oturmuş pınar başına dedi Raziye Fazlı ve şimdi de çeşme başına gidelim ve çeşmeyi taşlamalı aman hiç dargınlık olmasın sürmeli hanımım diyecek Mustafa Karakaş.

Mustafa Karakaş çeşmeyi taşlamalı Sürmeli Hanım dedi ve sırayı Osman Aziz'e bırakacak ve bizler yine çeşme başında kalacağız, ancak bu sefer Yunan Çeşmesi olacak ve Yunan Çeşmesi'nden sular akmasın türküsünü dinliyoruz.

Bir anne şarkı söylüyor karşı evde. Şarkı söylüyor yana yakıla. Yıllardır oğlunu bekliyor. Yıllardır boşuna bekliyor, ne yazık. Manasız bir ümit içini ürperten, kemiren. Ah, evlat acısı bu sana. Çekmekle geçmiyor ki.

Bir el sıvazlıyor saçını annenin. Bir el dokunuyor saçına yıllarca ötelerden. Kaçakçı yıllarından bir el. Geçim derdi yüzünden gurbette öldürülen

Osman Aziz'in söylediği Yunan Çeşmesi'nden sonra Aysel Hasanova ile devam ediyoruz ve sular gibi akayım, gül kaşına bakayım, güller gibi yârim var ondan nasıl kopayım diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sular gibi akayım dedi Aysel Hasanova ve şimdi de Nazif Adem'de sıra. Testisini almış Pınar'a gelmiş. Veren güzelliği hep sana vermiş. Seni seven hep muradına ermiş diyecek.

Nazif Adem'in söylediği testisini almış Pınar'a gelmiş türküsünün ardından konserimiz Hafize Veysim'in o güzel yorumuyla devam edecek ve evlerimin önünde ayarim derin bir kaynak, ne güzel sevişirken ayarim sonu ayrılmak diyor.

sabahki konserimiz çok güzel, çok keyifli bir türküyle daha devam etsin mi? Razgrad Folklor Grubu söyleyecek ve ne mi diyecek? Pınara varmadın mı? Gül koydum, almadın mı? Seni zalimin kızı, hiç beni anmadın mı?

Hareketli türkülerimizin ardı kesilmesin ve Sıdıka Ahmet'in o güzel sesinden, o güzel yorumuyla bizim değirmenler dönmez oldu. A canım, ne diyeyim a canım, yardan mektup gelmez oldu. Kime derdimi dökeyim türküsünü dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bizim değirmenler dönmez oldu dedi Sıdıka Ahmedova ve türkü sefamız yine çok güzel bir türküyle devam edecek. Cemil Şaban söyleyecek ve ne mi diyecek? Dere kaya, sarı kaya, yar benzer gökte aya. Şu dünyada bir yar sevdim, saramadım, doya doya diyor.

Sevgili dinleyiciler, Cemil Şaban'ın ardından Elif İsmailova'yı dinleyeceğiz ve suyu koydum ilene, uğurlar olsun gidene yar, işte geldim gidiyorum kıymetimi bilene yar diyor. Gelin birlikte dinleyelim.

Arif İsmailova'nın ardından şimdi de Bekir Ruşidov'u dinleyeceğiz ve Pınarbaşı ıslandı, pabuçlarım bulandı, pencereye varmadan gülmüş hanım uyandı diyecek.

Türkü sefamız Selim'e Azizova ile devam ediyor ve Pirin'in köprüsü dardır geçilmez, soğuktur suları, bir tas içilmez diyor.

Bu sabahki konserimizin son türküsü Vasfiye Şaban'dan gelecek ve kız pınar başında aman yatmış uyumuş. O ela gözleri aman uyku bürümüş diyecek ve bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 17 Eylül 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Rumen Radev, Avrupa Birliği Bağlantısallık Zirvesi'nin ev sahipliği güven ifadesidir açıklamasında bulundu. İnsan Hakları Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihal Özergen, ana dili farklı olan çocukların Bulgarcayı iyi bilmeleri çok önemli dedi. Rusya Üniversitesi Silistra Şubesi'nde akademik yılın açılış töreni yapıldı. Kırcalı, nüfusu artan tek il. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Rumen Radev hükümet toplantısını açarken Bulgaristan'ın düzenleyeceği bağlantısallık zirvesinin hükümete duyulan güvenin bir ifadesi olduğunu öne sürdü. Bundan bir gün önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kıtalar arasında bağlantısallık inisiyatifini duyururken yapılacak zirve toplantısının ev sahibi olarak Bulgaristan'a işaret etti diyen Radev, bazı iç çevrelerin hükümetin izlediği dış politikanın ülkeyi Avrupa'nın kenarında bırakacağını telkin etmeye çalışsa da Bulgaristan'ın tecrit edilmiş olmayıp siyasi görüşmelerin merkezinde hem de gözlemci olarak değil, stratejik değer taşıyan çözümler üreten bir devlet olarak yer aldığını vurguladı. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Strasbourg'da konuşurken Bulgaristan'ın Avrupa'nın bağlantısallık kapısı olduğunu kaydederek ülkenin zirvenin ev sahipliğini başarıyla gerçekleştireceğini inancını dile getirdi. BTA'nın haberinde belirtildiği üzere Kos, bağlantısallık programı kapsamında 12 milyar avronun öngörüldüğünü ve bir sonraki Avrupa Birliği bütçesinde de kaynakların tahsis edileceğini kaydetti. İnsan Hakları Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihal Özergen, Bulgarcanın ana dili farklı olan çocuklar tarafından daha derinlemesine öğrenilmesine çağırdı ve bunun kendilerine avantaj ve gelişme şansını verdiğini öne sürdü. Özergen, Kırcalı Giyim ve Tasarım Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Mezuniyet sonrasında iyi iş imkanları mevcut olduğu için büyük ilgi duyulan okulda azınlık gruplarından öğrenciler de okuyor.
3: Няма значение дали майчиният език е различен от българския. Това не е повод да се притесняват или да свеждат глава. То е основа да изучат още много.
2: Çocukların ana dilinin Bulgarcadan farklı olması onların sıkılmaları veya baş eğmelerine sebep değildir. Ana dili daha birçok lisanın öğrenilmesinin temelidir. Ancak her zaman Bulgar diline ağırlık vermek gerekir. Çünkü ülkedeki eğitimin temelinde yatan Bulgarca hepimize vatanımız Bulgaristan'da eşit başarı ve gelişme startı ve şansını sağlıyor şeklinde konuştu İnsan Hakları Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihal Özergen. Rusya Angel Kınçef Üniversitesi'nin

Silistre Şubesi'nde yeni akademik yılın açılış töreni yapıldı. Üniversitenin Silistre Şubesi'nde eğitim, pedagojisi, elektrik mühendisliği ve otomobil mühendisliği alanlarında 250 öğrenci eğitim alıyor. Onların 35'i üniversiteye yeni başlıyor. Benere Silistre muhabiri Nezabravka Kirova'nın aktardığı gibi Rus Üniversitesi'nin Silistre Şubesi'nde okuyan gençlerin %80'den fazlası bölgeden olup mezuniyetten sonra gerek öğretmenlik gerekse de mühendislik alanında işe başlıyorlar. Şube müdürü doçent Rumyana Lebedova, Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Ajansı tarafından verilen notun 9'un üzerinde olduğunu ve son 5 yılda eğitim kuruluşuna büyük ilgi duyulduğunu öne sürdü. Şubenin gelişme imkanları bölgede çalışacak hemşirelerin yetiştirilmesi ile ilişkilendiriliyor. Bu konuda Silistre Belediye Başkanlığı ve Silistre Hastanesi ile uzun zamandır görüşmeler yürütülüyor. Sağlık hizmetleri eğitimi özel düzenleme altına alınan her meslek için özel organizasyon gerektirse de Rus Üniversitesi tarafından açıklandığı üzere yeterli sayıda talep olursa Silistre için somut model aranacak. Bulgaristan'da nüfusu artan ancak gelirleri yükselmeyen tek il Kırcalı oldu. Ekonomi ve ulusal güvenlik uzmanı Profesör Venelin Terziyev'e göre bölgedeki gelirler diğer bölgelerdeki ortalama seviyelerin yaklaşık %30 altında. Benere muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı üzere nüfus artışının nedeni genç ve nitelikli nüfusun aksine daha fazla emeklinin yurt dışından Kırcalı'ya geri dönmesi. Profesör Terziyev Kırcalı'da çalışma çağındaki nüfusun bölgede tutulabilmesi için somut ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere ülkedeki tüm sınır kapıları ve sınır geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Avrupa Trafik Polisleri Ağı Roadpol 17 Eylül'ü trafik kazalarında can kaybının yaşanmadığı bir gün olması amacıyla yollarda can kaybının olmadığı gün olarak ilan etti. Girişim bu yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yıllık güvenlik günleri kampanyasının bir parçası. 2026 yılındaki kampanyanın odağında trafikte en fazla risk altında bulunan gruplardan biri olan yayaların güvenliği yer alıyor. Polis ekipleri özellikle şehir içinde yayaların yoğun olduğu bölgelerde ve yaya geçitlerine yaklaşırken sürücülerin daha dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca hız sınırına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek araç hızının yayaların karıştığı kazalarda yaralanma ve ölüm riskinin artmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Eylül ayının başından bu yana meydana gelen 362 ciddi trafik kazasında 17 kişi yaşamını yitirdi. 447 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 330 kişi canından oldu, 6024 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son 24 saatte 105 yangının söndürüldüğünü açıkladı. 24 yangında doğrudan maddi hasar oluştu. Spor. Sofya'da Bulgaristan Erkekler Milli Voleybol Takımı dramatik geri dönüşlerle ve üst düzey voleybolla geçen karşılaşmada dünya voleybolunun güçlü ekiplerinden Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Son derece çekişmeli geçen mücadelede her iki takımda 20-25, 31-29, 25-23, 19-25 olmak üzere ikişer set kazandı. Karar setinde skor 15-15'e geldikten sonra iki takım nefes kesen bir mücadeleye girdi. Bulgaristan Erkekler Milli Voleybol Takımı soğukkanlığını koruyarak seti 20-18 kazandı. Alexander Nikolov 36 sayıyla müthiş bir performans sergilerken 34'ünü hücumdan elde etti. Denislav Bardarov da 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Kaptan Alex Grozdanov ise 12 sayı kaydetti. BTA'nın haberine göre Polonya'nın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Kamil Semenyukov oldu. Bartolomej Bolac 16 sayıyla oynadı. Böylece iki takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki B grubundaki son maçının ardından Bulgaristan Erkekler Milli Voleybol Takımı galibiyetine rağmen grubu 3. sırada tamamladı ve son 16 turunda Almanya ile karşılaşacak.

0: hava durumu. Yarın sabah ülke genelinde açık, ülkenin doğusunda ve ovalık yerlerde ise bulutlu ve puslu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında, Sofya'da 10 derece olacak. Gün içinde güneşli hava görülecek. Öğleden sonra bulutluluk yer yer artacak fakat yağış düşmeyecek. En yüksek sıcaklıklar 26 ile 34 derece arasında değişirken başkentte 27 derece olacak. Dağlık yerlerde güneşli hava görülecek. Öğleden sonra bulutluluk zaman zaman artacak fakat yağışsız geçecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelik rakımda ise 14 derece civarında olacak. Karadeniz'de de gün içinde güneş görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bugün Perşembe Ekspresimizin tek bir durağı var. Bu da Sofya. Bugün 17 Eylül, Bulgaristan'ın 147 yıldır başkent görevini yapan ve isminin bilgelik anlamını taşıdığı Sofya'mızın günü, Sofya'mızın bayramı. Bizler de her gün başkent Sofya'nın büyüyor ama yaşlanmıyor, Raste non estare sloganının bir gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. Sofya'mızın bayramı kutlu olsun. Sevgili dinleyiciler, ne mutlu ki dün haber bülteninde de aktardığımız gibi Türkiye'den ressam İsmail Acar'ın İstanbul'dan Balkanlara bir hafızanın izleri konulu sergisi tam da Sofya'nın bayramının arifesinde açıldı. Serginin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, bu sergi sadece İsmail Acar'ın inanılmaz yeteneğini göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini de yansıtıyor. Ve onun inanılmaz resimleri sadece Anadolu ve Balkanlar arasında değil, İstanbul ve Sofya arasında da güzel bir kültürel köprü kuruyor ifadelerini kullandı. Bizler de Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak bu serginin açılışında bulunduk ve ressam İsmail Acar'la yaptığımız röportajı birazdan dikkatinize sunacağız. Güzel Sofya'mıza adadığımız programımıza güzel bir türküyle başlıyoruz. Cemil Şaban söyleyecek. Sofya'dan alın benim hafifçe kürkümü.

0: Sayın İsmail Acar, Sofya'ya hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok anlamlı bir serginin açılışında bulunuyoruz. İstanbul'dan Balkanlara bir hafızanın izleri başlığını taşıyor.
1: Evet.
0: Peki bu konuyu, bu serginin konusunu nasıl seçtiniz efendim? Neler vesile oldu?
1: Aslında İstanbul'da yaşarken biz, ben mesela Ayasofya'ya bakıyorum. Ayasofya'ya baktığım zaman ya da Haliç'e bakıyorum ya da İstanbul'un herhangi bir yerine bakıyorum. Aslında hep İstanbul'u görüyorum. Bir tarafında Arnavutköy, diğer tarafında Bulgar Kilisesi, bir diğer tarafta Balkan kültürlerinin birikimi olan İstanbul. Ama bunun dışında da şöyle başımı kaldırıp baktığım zaman batıya, zaten o kültürlerin aynısını, İstanbul'da yaşanılan her şeyi, ortak hafızayı Balkanlarda görmeye başlıyorum ki ben 129 ülke gezdim. Özellikle Balkanlarda şunu gördüm. Yani biz kesinlikle ortak bir hafızaya sahibiz. Bizi var eden, bizim tarihimizi var eden şey aslında birbirimiz. Biz maalesef yıllarca siyaset, politika bakış açıları arasında birbirimizden çok uzaklaştık. Ama biz kültür ve sanatla birbirimize o kadar çok yakınız ki yemeklerimiz çok benziyor, konuşmalarımız benziyor. Aynı kelimeleri konuşuyoruz. İstanbul'da Balkanlar ayrıldı gibi görsek de aslında İstanbul'da bütün Balkan kültürü yaşıyor. Hala orada temsil ediyor ve hala bunu görüp ve sonra başımızı kaldırıp yanı başımızda Bulgaristan'da, Sofya'da, Selanik'te, Arnavutluk'ta ya da Bosna'da bu güzel kültürün yan yanalığı hala yaşıyor. Hiçbir şey bunları silememiş. Ben de bu silinmemişlik, var olmuşluk üzerine bir güzelleme yaptım bu eserlerle. Burada birçok farklı zamandan ta 92 senesinden bugüne olan eserlerimi buraya, Sofya'ya büyük bir keyifle taşıdım.
0: Sayın Acar, serginin odak noktasında Ayasofya var. Şu anda biz Bulgaristan Radyosu dinleyicileriyle de paylaşıyoruz. Ayasofya bizim arkamızda. Ve Ayasofya, Bulgaristan'ın başkenti de Ayasofya'nın ismini taşıyor.
1: Evet.
0: Yani bilgelik, evet, anlamına, sufi anlamına. Evet. Ki 17 Eylül'de Sofya'nın, başkentimizin bayramı var.
1: Ne güzel.
0: Ayasofya günü, evet, tam buna denk geliyor.
1: O resim de burada şu an.
0: Evet. Ve odak noktasında herkesin de böyle kuyruğa dizilip sizinle fotoğraf çektirmek için Ayasofya'nın önünde. Evet. Neden Ayasofya? Çünkü Ayasofya'yı bir kez daha görüyoruz. Anladığım, evet, kadarıyla İtalya'daki Biennale'de de bu Ayasofya gösterilmiş.
1: Tabii.
0: Neden Ayasofya efendim?
1: Ayasofya çok kültürlü ve hala içinde 1400 yıl önceki bütün değerleri yansıtıyor. Ve bunları koruyan da aslında ondan sonraki gelenler. Ya biz Ayasofya'ya sahip çıktık. Biz Türkler kadim olan her kültürü hep baş tacı yapıyoruz. Hatta İstanbul'u biz Türk mimarlar yaparken İstanbul'da tek yapı var o zaman, Ayasofya. Ve Ayasofya'nın kubbesini alıp önce Fatih Camii, Beyazıt Camii, Süleymaniye Camii, Şehzade Camii, Sultanahmet Camii, hep bunlar

0: Ayasofya'dan ilham alıp yapılan camiler. Ama aynısını gidin Yunanistan'da göremezsiniz. Hatta Roma'da da göremezsiniz. Panteon başka bir şey, Ayasofya başka bir şey. Onun için Türkler bu kültürü benimsediler. Çünkü bu kadim bir kültür. Zaten kutsal bilgiye adanan büyük ibadethane bizim için de kutsaldır. Biz o kutsallığa saygı gösteriyoruz ve onu koruyoruz. Hatta şu an çatısı tekrar restore ediliyor. Benim ilk sergim Ayasofya'da yapıldı. 1400 yıllık tarihinde Ayasofya'da yapılmış ilk büyük sergi. Ve benim atölyem, başımı kaldırıp baktığım noktada ilk gördüğüm yer Ayasofya. İstanbul'da da. Onun için Ayasofya hem benim için çok değerli ve kutsal ve insanlık içinde bu kadar farklı kültür içinde kutsal olması ayrıca benim için çok kıymetli.
1: Eğer serginin konusundan, başlığından yola çıkacak olursak, İstanbul var, İstanbul'dan Balkanlara.
0: Evet.
1: İstanbul'u 360 derecede göstermiştiniz,
0: evet,
1: farklı açılardan. Evet. Hepimiz İstanbul'a gidiyoruz, hayran kalıyoruz ama İstanbul'u böyle kuş bakışı 360 dereceden görmek başka.
0: Evet, çünkü İstanbul öyle bir şey ki, bir bakıyorsunuz bir Bulgar Kilisesi dediğimiz kiliseyi görüyorsunuz. Onun arkasında bir Rum okulunu görüyorsunuz. Onun arkasında da Yavuz Sultan Selim Camii'ni ve arkada işte bütün İstanbul silüetini ve Ayasofya'yı da Galata Kulesi'ni de görüyorsunuz. Bunları yan yana resmetmek aslında çok zor olduğu için ben bunları hep yuvarlak bir kompozisyonda resmetmeyi düşündüm. Çünkü bunlar bizim hafızamıza kazındı. Ne sayesinde? Gözlerimiz sayesinde. Ben de o gözlerimize atıfta bulunarak onları 360 derece bir kompozisyonla resmediyorum.
1: Ayasofya dedik, İstanbul dedik. Bir de nar var.
0: Nar, evet.
1: Nar benim hayran olduğum bir meyve. Yani
0: evet,
1: Allah'ın böyle yarattığı, verdiği kutsal, bir mucize, bir kutsal. Ama burada narın bin bir çeşidini görüyoruz.
0: Evet.
1: Peki bunun fikri, ana fikir nedir?
0: Nedir?
1: Bir yerde bir tabak içinde nar, içinde bin bir böyle tanecikler
0: var.
1: Hayat var orada.
0: Nar da aslında kutsal bir meyve ve üç dinde de var. Hristiyanlık, Musevilik ve İslam'da kutsal metinlerde ismi geçer. Bereket sembolize eder. Eski Türklerde de devlerin koruduğu bir bahçededir. Kim

0: marifet gösterirse o bahçeden bir nar almak zorunda. Dolayısıyla Türk folkloruna, Türk müziğine, her şeye, hatta Türk kaftanlarına, Türk kumaşlarına, Türk mimarisine o kadar çok kazınmış ki ben de bunu resimlere taşıdım. Aslında büyük annem derdi nar kırarken Bismillah. Ben de bir nar yaptım, arkasına Bismillah yazdım. Bu ilk resmimdi. O gün bugündür hala nar resmini çok büyük bir zevk alarak konu alıyorum.
1: İtiraf ediyorum, hayran kaldım. Sizi bu konuda kutluyorum. Bir de semazen var.
0: Evet.
1: Yani Ayasofya, İstanbul, nar ve semazene gidiyoruz.
0: Evet.
1: Semazenin farklı şekilleri. Hı-hı. Üstünden yani böyle düşünürken uzaklara bakan bir semazen. Bu bütün bu objelerin arasında semazenin rolü nedir?
0: Semazen aslında bizim mistik yönümüz çok enteresan. Tasavvuf. Yani sadece İslam'ı kitapta okuduğumuz gibi değil de onu birazcık felsefik olarak da hayatımıza katıyoruz. Özellikle Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emreler, Hacı Bektaş Veliler, Ahmet Yeseviler bizim Türklerin İslam algısını daha herkesin anlayacağı bir betimlemeyle yaptılar. İşte Sufiler ve Semazenler de aslında bunun bir kolu diyelim ve ben bunu resimlerime taşıyorum. Çünkü bu algıyı da farklı bakış açılarında insanlara anlatabilmek için. Hoşgörüyü insanlara anlatabilmek için.
1: Dünyanın birçok ülkesini gezip gören, ziyaret eden, sergiler açan, biliyorum Kazakistan'da özel bir ödül sahibi olmuşsunuz. Böyle büyük bir sanatçının, büyük bir ressamı tabii ki Sofya'mızda ağırlamaktan gurur, mutluluk duyuyoruz. Bulgaristan Radyosu dinleyicileriyle biz bu sergiye onların adına katıldık. Onların adına sizi kutluyoruz, selamlıyoruz. Başkentimiz, güzel başkentimizden. Sizler neler söylemek istersiniz? Yani burası Balkanlardan, İstanbul'dan yola çıkarak Balkanların ilk durağı zaten Bulgaristan Sofya
0: doğru,
1: oldu.
0: Doğru, doğru. Yani biz aslında burada bir kültür elçisiyiz. Ve biz Sofya'ya içimizdeki duyguları, marifeti getirdik. Dolayısıyla onlardan da ricamız gelip bu sergiyi gezsinler, görsünler, ne dediğimizi daha iyi anlasınlar. Mutlaka herkesin kendisinden bir parça görebileceği bir sergi, hatta çocuklarını alıp gelsinler. Özellikle davet ediyoruz kendilerini. Sizler sayesinde.
1: Size çok teşekkür ederiz ve nice nice güzel sergiler ve yolunuz açık olsun. Tekrar bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, Sofya'mızın gününde, Sofya'mızın bayramında dünyaca ünlü Türkiye'den gelen ressam İsmail Acar'la yaptığımız röportajı dinlettik. Ardından da yine dünyaca ünlü zurna ustası Okay Temiz ile Bulgaristan'dan Angelika Korosu'nun güzel bir eserini seslendirdik. Ve tekrar Sofya'mızın günü kutlu olsun diyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bir duyurumuz var. Eğitim ve öğretim yılı başladı. Heyecan tabii ki hala dorukta. Küçük ya da büyük sınıfta olsun okullu çocuklar matematikten yabancı dillere kadar birçok derste, birçok konuda bilgi edinmek, öğrenmek ve keşfetmek için kolları sıvadı. Bazı okullarda ana dili dersi verilir, bazılarında verilmez. Ama radyomuzun okullu çocuklara yönelik programı Türk kökenli öğrenciler için bire birdir. Sizler de bunu itiraf ediyorsunuz. Sizler de bu sözlerimize katılıyorsunuz değil mi sevgili dinleyiciler? Sibel abla bu hafta hazırladığı yeni programda bilgisayarların tarihini konu ediyor. Birbirinden ilginç bilgileri soru cevap şeklinde hem ilginç hem eğlenceli bir şekilde bülbül gibi sunan Sibel abla konuya uygun çocuk şarkılarını da büyük bir titizlikle seçti. Pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programımızı çocuk ve torunlarınızla birlikte dinlemeyi sakın kaçırmayın diyoruz. Gerçekten Sibel her zaman olduğu gibi Sibel ablamız birbirinden güzel programlara imza atıyor dedik ve hemen stüdyomuzda hayli büyük bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov, ekip arkadaşım Bedri Halis ve biliyorsunuz hafta başından neredeyse ilk okul gününden itibaren bir de Sofya Üniversitesi Türkoloji bölümünden stajyer kızımız Elisaveta da bizimle. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Hemen telefonlarımızı açıklıyoruz. 02-963-0675. İkinci telefonumuz 02-933-6318. Facebook sayfalarımızı her gün hatırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü nedense bilmiyoruz. Sofya Radyosu'nun Facebook sayfasına gidiyormuş mesajlarımız. Oradan Vesko arkadaşımız bizi uyardı. Biliyorsunuz bizler Sofya Radyosu değil, Bulgaristan Radyosu'yuz ve Facebook bundan dolayı Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü Facebook sayfamız üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz veya Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden mesajınız bize ulaşacak. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. Ben hemen Melat Ferhat dinleyicimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bugünkü bayram için, Sofya Bayramı için bize bahçesinden böyle çiçek fotoğrafları gönderdi. Hani yıldız çiçeği deriz. Bulgarca'da astra. Yani çok güzel pembesi, kırmızısı, sarısı her renkte böyle güzel çiçekler bahçesinde yetiştirmiş. Melat Ferhat da bizim bayramımıza ortak oldu. Teşekkür ederiz. Hemen ilk telefonumuz geldi. Efendim hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Can Şevki Hanım nasılsınız?
0: İyiyiz Mehmet Bey. Sizler nasılsınız?
2: Çok şükür elhamdülillah. Ben de İslam'ım. Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şerif'i sizden razı olsun. Ben bugün istirip selamlama İbrahim babam kendisi deviriyor vardı işleri. Bugün ayrı işler çünkü de işte dinlesin. Ona çok sağlamlık, uzun ömürler dilerim. Öbür seneye de emekli olacak artıkını. Noktada bir tren türküsü başka günlerde seçersiniz artıkını.
0: Şimdi tren türkümüz yok ama zaman zaman sık sık dinletiyoruz. Buradan babanız İbrahim'e kolaylıklar diliyoruz. Demir yolları çok önemli. Zaten programımızın adı Perşembe Ekspres. Ekspres bugün Ruse'den ve zannedersem Mehmet'in babası İbrahim'in yaşadığı Smirneski köyünden de geçsin dedik. Hemen ikinci telefonumuzu alıyoruz. Efendim nasılsınız? Buyurun. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
3: İyi yayınlar.
0: Evet, teşekkürler.
3: Ben Münevver, size Ukrayna'dan arıyorum. Bugün canım teyzemin doğum günü, onu selamlamak istiyorum.
0: Tamam, teyzenizin ismini de alalım.
3: Teyzemin ismi Kadriye.
0: Tamam. Münevver Hanım, Kadire teyzemizin ismini aldık. Onun doğum gününü kutluyoruz. Neler dilemek istersiniz?
3: En önemlisi sağlık dilerim. Sağlık olduktan sonra her şey oluyor. O yüzden sadece sağlık dilemek istiyorum.
0: Biz de diliyoruz. Kralevo'dan Münevver Hanım'a teşekkürler ve çok sevdiği Kadire teyzesini bizler de selamladık ve birçok mesajımız var. Ben hemen en geç gelmesine rağmen Sacide Mehmedova'nın mesajınınla başlamak istiyorum. Çünkü bir tek o bugün Sofya'nın için özel bir gün. Sofya gününü kutluyorum. Tebrikler, Sofya bayramı kutlu olsun diye yazmış Sacide Mehmedova. Çok teşekkür ederiz ve devamlı gelen Muazzez ablanın, Muazzez teyzenin bugün doğum günü için birbirinden fazla mesajlar var. Hepsini okumaya çalışacağız ama ben sırasınca gelen bu kutlamanın ardından sırasınca gelen mesajları efendim okumak istiyorum önce. Çünkü bize daha dün öğleden sonra yazanlar var. Tahsin Yusuf hayli uzun bir mesaj yazmış hemen canlı yayınımızın ardından. Saygıdeğer Bulgaristan Radyosu yayınları, çalışanları ve sevgili dinleyiciler, ben Tervel Belediyesi'ne bağlı Bojan Köyü'nden Tahsin Yusuf. İçinde bulunduğumuz mübarek Mevlid ayında köyümüzde kendi emek ve gayretleriyle kendilerini yetiştirip Mevlid geleneğimizi yaşatan çok değerli köylülerimiz Yusuf Kurt, Kurban İsmail, Salih Beyti ve Beytullah Ahmet'e en kalbi minnettarlığımızı sunuyorum. Onların vesilesiyle Bulgaristan'da bu geleneği sürdürenleri ve tüm İslam alemini selamlıyorum. Ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bulgaristan Radyosu ekibine teşekkürler eder. Bu anlamlı ayın ümmetine radyomuzdan tüm dinleyiciler için buradan selamlarımı iletiyorum diye yazmış Tahsin Yusuf. Devam ediyorum. Fatme Ahmet'in mesajı da ezan saatinde gelmiş. Her gün severek hiç kaçırmadan sizi dinliyorum. Ben torunumu selamlıyorum. Bu yazın çok yardım ettiler torunlarımı, daha doğrusu bana yardım ettiler, tütün işledik. Onları çok seviyorum, onlara okulda başarılar diliyorum. Ben babaanneleri Mümine İbrahim, oğlum Erdinç, torunlarım Sedef ve Eray, Baştino'da kızım Zülfiye ve eşi Rafet, kızım Elisa'yı, onlara da gitsin Silistra Kalugerene köyünden size yazıyorum diye yazmış. Evet, tabii ki torunlar sadece sevilmek için değil, bir de zaman zaman yaz aylarında yardım etmeleri için de yetiştiriliyor, değil mi Fatma Ahmet? Buradan sevgili torunların Sedef ve Eray'ı da buradan kutluyoruz dedikten sonra devam ediyorum mesajları okumaya. Samet Tahir hem Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü hem de Messenger'a yazmış, iki yere yazmış mesajı, böyle hata olmasın diye teşekkür ederiz. Merhaba, ben Samet. Bugün annem Naciye ve torunları Damla, Meryem ve Zehra'nın doğum günleri kutlu olsun. Mestanlı kasabası yani Mumçılgırada bağlı Sindelti köyünden yazıyorum diye yazmış. Teşekkürler diye belirtmiş Samet Tahir'e. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Hemen telefonumuz varmış. Hemen aldık. Hoş geldiniz. Buyurun.
4: İyi günler Sayın Şefkiyar.
0: İyi günler efendim.
4: Nasılsın?
0: Teşekkürler. İyiyiz. Sizler?
4: Biz de iyiyiz. Çok şükür, hamdolsun. Bugün iki tane doğum günü kutlayacağım.
0: Evet. Buyurun.
4: Romanova'dan Aret Hanım, Hazreti Teyze Aret Hanım'ın doğum günü var. Doğum günü kutlu mutlu olsun. Nice yıllara sağlık sağlamlık dilerim ona. Şimdi benim doğum günüm var. Ayın 20'sinde pazara oğul geldiğine bugünden selamlayıyorum.
0: Evet.
4: Ya. Diyelim 75 yaşına şey.
0: Maşallah, nice 75 yaşlara diyoruz.
4: Ya kendime sağlık sağlamlık diliyorum.

0: Tabii ki, tabii ki.
1: Dileyelim.
0: Tabii ki sağlıken önemlidir. Her şeyin başında sağlık geliyor. Bizler de Boyan Köyü'nden Veseli Hanım'ın doğum gününü şimdiden kutluyoruz. Ve nice güzellikler diliyoruz. Ve geldik efendim. Bizim geçen hafta elimize ulaşan mektubumuz var. Hemen okuyorum. Şöyle yazmış değerli dinleyicimiz. Ben Şumen'in Suşina Köyü'nden Sabriye Osmanova. Oğlum benim oğlum Osman'ın 12 oğlu var, Emir ve Umut, bir de kızı var Elif, onları selamlıyorum demiş. Anası Ceylan, iki doğum günü varsa biz onu çok seviyoruz. Tabii ki 2 yaşına giriyor. Danimarka'da çalışan büyük oğlum Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. İşlerinde de tabii ki başarılar. Eşim Şaban, oğlum Şaban, kızım Şenay, eşi Sezay. 2 kızı var, Miray ve Nilay. Varbano'da oturan dünüşülerim Niyazi ve eşi Sabriye. Targoviç'te oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna. Sretkovets'te oturan Rufi, eşi Fatme. Onlara da gitsin sıradaki türkü demiş. Evet, o zaman ilk türkümüzü dinletiyoruz ve Aytoz bölgesine ait güzel bir Püskül adını taşıyan türkümüzle devam ediyoruz.

0: Evet, telefonumuzda Şumen'den Emel Tabakova bizi arıyormuş. Emel Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şumlu'dan selamlar, saygılar, sevgiler. Ve Bayse ablamın bugün doğum günü var. 90 yaşını dolduruyor. Bayse ablacığım, doğum günün kutlu olsun. Mutlu olsun, sağlık, sağlamlık diliyorum. Güzel insanım benim. Ve onun... Ah, duygulandım.
0: Evet, zaten duygulanmamak elde değil. Onunla 10 yıl önce röportaj yapmıştık.
1: Onun
0: Hala
1: da çok güzel
0: böyle.
1: insandı. Çok kültürlü. Bize kol kanat gerdi. Bize kendi ana gibi, abla gibi sarıldı. Onun gibisi yok.
0: Yani
1: Yok.
0: bir hanımefendi diyebiliriz Emel Hanım. Hanımefendi
1: Görseniz
0: kelimesini anlayanlara
1: bütün güzelliği
0: söylüyoruz.
1: içine vurmuş, güzelliği içine vurmuş.
0: Evet, bizler de buradan kutluyoruz. İyi ki o güzel şarkı ve türkülerini söylemiş.
1: Evet.
0: Aynen sizin gibi iyi ki var, iyi ki bugün doğum gününü kutluyor. Nice
1: Benden,
0: güzellikler
1: evet.
0: diliyoruz.
1: Evet. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Emel Hanım da bizim gibi çok duygulandı. Bizler de Bayse Arif'in ellerinden öpüyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz dedik ve hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: Merhaba, hayırlı yayınlar Şefiye Hanım.
0: Hoş geldiniz Sıdıka Hanım, buyurun.
2: Sağ ol ablacığım. Ben Sofya'nın bayramını kutluyorum içten. Orada da çok hatıralarım var. Çok seviyorum Sofya'yı. Çok bereketli kasabadır. Çok güzel kasabadır. Ona uzun uzun 5 defa fazlasını yaşamasını diliyorum buradan.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Oradan bütün güzellikleri oradan gördüm. Çok gençtim. 3 tane evladımı okuttum üniversitede. Bütün bereketler oradan geldi bize. Sofya'yı çok seviyorum Şevki Hanım.
0: Çok teşekkürler Sıdıka Hanım.
2: İyi günler
0: İyi
2: ablacığım. Selamlar,
0: günler diliyoruz
2: memnun
0: Sıdıka
2: olurum.
0: Hanım'a da. Böyle nasıl anlaşsalar bu kadar olmaz. Emel Tabakova ardından Sıdıka Ahmedova, yani Şumen, bugün Şumen bizler için, bizler de Şumen için çalışıyoruz dedik. Ve hemen geçen hafta gelen bir mektubu okumaya çalışacağım. Daha doğrusu fotoğraflı bir mektup. Biraz zor seçebiliyorum. Umarım doğru okuyabilirim. İskra Köyü'nden Hediye teyzenin mektubu gelmiş. Ben Hediye teyze, ne demiş? Torunum Merih ve İpek Hanım'ın 18-19 Eylül'de kına geceleri var. İskra'da, yani Banket Duluvu'da olacak. İpek Hanım Yasenkovu'dan, Yasenkovu halkına da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve 18 Eylül Cumartesi gecesi gönüllerimiz beraber olsun diye yazmış. Ve buradan şimdi bütün radyo dinleyicilerine, herkese merhaba. Merak ediyorsa ayırmadan herkese sevgilerimi iletiyorum. Ben babaannesi Hediye, dedesi Halil, kaynata Türker, kayna Bahtişen, bütün İskra halkına kına gecesine davet ediyorum diye yazmış. Çok teşekkürler. Hemen telefonumuzu alıyoruz efendim. Hoş geldiniz.
3: Şevki abla, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Kemal Bey, Kamil Bey.
3: Tabii. Ne yapıyorsunuz?
0: İyiyiz Kemal Bey. Hemen mesajınızı alalım. Çok mesaj var. Bugün yoğun valla. Buyurun.
3: Tamam, oldu. Ben bugün sizin telefonuma Dobrebir'den Kevran'a Ahmet mı?
0: Tamam.
3: Bir de 2 tane dostum var. Onları selamlayabilir miyim?
0: Tabii ki, buyurun.
3: Burgaz bölgesinden Çerez alan Yılmaz kardeşim selamlıyorum. Zarısa'dan Nevat ablam selamlıyorum.
0: Tamam efendim, teşekkür ederiz. Hemen diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Sıra sizde.
4: Hoş bulduk. İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler efendim.
4: Ben Deliki Preslap'ın Mostiç köyündenim. Nefize Çakır'ım.
0: Buyurun Nefize Hanım.
4: Bugün önce sizin Sofya'mızın bayramını kutluyorum.
0: Teşekkürler.
4: Hepinize saygı ve
0: O
4: sevgilerimi
0: hepimizin
4: gönderiyorum.
0: başkenti, sizin de başkentiniz, bizim
4: Evet,
0: de biz yaşıyoruz ama bütün haberler buradan yola çıkıyor Nefize Hanım. Buyurun devam edin.
4: Şevki Hanım, benim 2 tane torunum var. Sofya'da yaşıyorlar, kızım. Küçük kızım Emine Mutlu ve eşi damadım Mehmet Mutlu. küçük torunumun yarın cumartesi gününe 19'una geliyor, doğum günü var. Onun doğum gününü kutluyorum, ona sağlık hoşluk diliyorum. 20'sinde de abisinin doğum günü var. Ona da sağlık hoşluk diliyorum, onun doğum gününü de kutluyorum. Okullarında başarılar diliyorum onlara. Sağlık, hoşluk diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Bu kadar Şevkiye Hanım.
0: Teşekkür
4: ederiz. Herkese saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kızlarım, kızım Emine, damadım da Mehmet. Onları da selamlıyorum.
0: Tabii Nefise Hanım, selamlıyoruz. Okulların ardından üniversitelerde yavaş yavaş açtı, kapılarını açıyor. Tabii ki gençler buraya akın ediyor. Raste non estare, yani büyüyor ama yaşlanmıyor. Çünkü gençler buraya akın ediyor dedik. Acaba telefonumuz var mı? Telefonumuz yokmuş. Hemen iki mesaj gönderdi Bedriye. Hemen okuyorum. Bakalım kimler? Osman yazmış bize Zlatolis'ten. Yılmaz abisinin geçmiş doğum gününü kutlamış ve Vesile Fehim de Muazzez Hanım'ın ve Boyan'dan Vesile Hanım'ın doğum günlerini kutlamış. Şimdi gelelim işte efendim Şahsine Aliyeva'nın mesajıyla başlıyorum. Kısadan keseceğim çünkü çok fazla mesaj var. Hepsine yer vermek zorundayız bugün. Lavino'da yaşayan Muazzez teyze, doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla neşeyle geçsin yeni yaşın. Gönlünden geçenlere yol açsın. Renkli kadar renkler kadar canlı, çiçekler kadar güzel olsun. Ben Popova'dan Şahsine Aliyeva, Ruyno'dan Zeynişkuş, Gulamova'dan Vesile Fehim, Baykova'dan Sacide Mehmedova, Taslakova'dan Fecre Recebova, Brestovene'den Sebile Üsteyinova ve Gulamugradişli'den Gülizar Çakıvrova'ya da selamlar varmış. Hemen telefon alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
5: Merhabalar.
0: Merhaba.
5: Doluğunun boyu kömden Salih ablan arıyor.
0: Buyurun Salih abla.
5: Bugün bizim grubumuzdan en büyük çınarımız Muazzez ablayı Lavino'dan doğum günü var. Ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler, sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Kısa kesiyoruz çünkü gerçekten çok mesaj var. Hepsini okuyorum ve Muazzez Hanım'a herkesin selamlarını ilettim. Meye çalışıyorum. Yılmaz bize yazmış. Muazzez annenin doğum günü kutlu olsun. Burgaz bölgesinden Çereşa'dan Yılmaz kardeşinden diye yazmış. Yazıyoruz, gönderiyoruz efendim. Mecdiye Mehmedova yazmış. Merhabalar. 17 Eylül annem Muazzez'in doğum günü. O sizi çok çok sevgiyle ve heyecanla izliyor. Sizden ricam onun sizin seçtiğiniz güzel bir türküyle şarkı diye yazmış. Türkümüz var sırada. Tekrar sağlığına kavuşmasını diliyoruz ve ellerinden öpüyoruz. Londra'dan kızı Mecdiye ve eşi Cevat demiş. Zannedersem Muazzez Hanım için en anlamlı mesaj buradan çıktı diyebilirim. Elimde bir mektup var. Targoviç değili Antonovo Belediyesi'ne bağlı Treskavet Köyü'nden Ayşe ablanız diye yazmış mektubuna. Her zaman sizinle birlikte radyo başındayız. Allah'ımızdan sizlere sağ ve sağlamlık dilerim. Başımızdan eksik olmayın. Hep sizi dinlemeye devam edelim. Bizler de sağ olalım demiş. Ve uzun zamandır mektup yazamadım. Yaz işleri falan derken vakit kalmadı. Bugün yazmaya koyuldum diye yazmış ve uzun mektubu okuyorum. Kimleri selamlıyorum? Önce damat Ahmet, eşi Sevilcan, torunlarım Sibel, küçük Aslı, damat Erhan, Targoviç'te de oturuyorlar. Popova'da oturan damadım Hüseyin, eşi Gülcan, torunum Umut. Umut biliyorsunuz sık sık Umut'tan bahsediyoruz. Umut spor okulunda okuyor Pleven'de. İkinci sınıfa gidiyor ve Spartak Pleven'de oynuyor. Vallahi çok iyi. Bizim radyo tam Vasilevski Stadyum karşısında, en kısa zamanda Umut'u orada seyretmek istiyoruz. Yani büyük takımlarda inşallah top koşturur. Futbol napadatele futbolist diye yazmış. Vallahi hücumda öndeymiş Umut. Aynen ismi gibi umutlu olsun. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Allah'ım sağlık ve hoşluk versin. Hepinize, herkeslere, bize de versin demiş. Presyan köyünde oturan ablam Fatme, kızları Bayse ve Bahriye, kardeşim Behçet, görümcelerim Nesibe ve Ürke, komşularım Nebiye, Hatice, Anife, Hatice, onlara da çok selam diye yazmış ve hemen telefonumuzu alıyoruz. Zaman da kısalıyor. Evet, buyurun efendim.
6: İyi günler Şevkiye Hanım.
0: İyi günler efendim.
6: Ben Vodno köyünden Güldeniz.
0: Evet, selam. Buyurun. Buyurun.
6: Cansel Kolabır'dan. Bugün doğum günü var.
0: Evet.
6: Ona öğretmen kendisi Kolabır köyünden.
0: Aa, ne güzel. O zaman yeni okulunu da yeni eğitim yılını da kutluyoruz.
6: Evet. Çok sağ olun. Onu selamlamak istiyorum doğum gününe.
0: Tamam.
6: Oğlu var Kerem ve eşi Hüseyin.
0: Tamam.
6: Ve ona mutluluklar dilerim, başarılar. Okulunda çocuklarla her şeyle çok iyi olsun.
0: İyi olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün buradan bütün öğretmenlerimize, biz zaten 15 Eylül'de dilemiştik. Bütün öğretmenlerimizi buradan kutluyoruz. Dün Kadire Koç zaten aramıştı. Orluvu köyünden çok değerli Nebibe Hanım'ın bugün onun da doğum günü varmış. Kutluyoruz. Mustafa zaten aramış. Kladenet köyünden selamlıyoruz ve Treskavet köyünden Ayşe ablamızın isteği üzere Mehmet Kara Mehmet'o söyleyecek. Mektebin kapılarına kar yağar yapısına.

Hayal'in doğum günü var. Sağlık ve huzur diliyorum kendisine demiş, teşekkür etmiş ve gelen diğer mesaja da bakıyorum. Sırasınca okumaya çalışacağım. Rıfkı Mehmet'in mesajında sıra. Ben Tervel'in Bojan köyünden diye yazmış. Ben adım Rıfkı. Yarın gelinimizin... Burada mesaj kayboluyor. Evet, mesajı ayarlamamız gerekiyor. Ve hemen Rıfkı Mehmet'in mesajını devam ediyorum. Bojan köyünden Vesile Rıfkı. 17'sinde gelinimizin Gülhan'ın doğum günü var. Sağlık diliyoruz. Onu kızımız gibi seviyoruz demiş. Oğlumuz Aktan'ı da selamlıyoruz. Ve iki torunumuz var. Zeynan ve Naz. Onlara da okulda başarılar diliyoruz. Ve buradan selamları efendim iletiyoruz. Sacide Mehmedova önce Muazzez teyzenin 88. yaş gününü kutlamış, ardından da Boyan köyünden Vesile Hanım'ın ve eşi Hüseyin'i selamlamış. Onun adına oğlu Fedai, torunu Engin, torunun eşi Sezin diye selamlamış, yazmış buradan. Bizler de kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum efendim. Yıldız Emir 17 Eylül'de... Özür dilerim. 17 Eylül'de o da Muazzez teyzenin doğum gününü kutlamış. Nice sağlıklı güzellikler dileklerini iletmiş. Çok güzel sözler sarf etmiş. O çok değerli bir insan demiş. Hayatımızda olması bizim için büyük bir nimet demiş. Ve Todorovu köyünde ikamet eden anne yarım Hatice teyzenin de doğum günü var. Eşinin adı Yılmaz demiş. Bütün mesajları toplamaya çalışacağım. Zeyniş Kuş da buradan Muazzez ablacığım doğum günün kutlu olsun. Koca çınarım benim, iyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım, daha nice nice sağlıklı yaşlara diye belirtmiş. Devam ediyorum. Atike Günay Al Arın. Ben Atike, Brestovene köyünden, bugün benim ablamın, vicdanın, Emin'in doğum günü var. Nice sağlıklı dilekler iletiyorum diye yazmış. Geri kalan mesajları sevgili dinleyiciler akşama devam edeceğiz ve programımız burada son buluyor. Yeşil Ördek Yedim diyecek Emine Enverova. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 17 Eylül Sofya gününde, Sofya Bayramı'nda yayınımız başlıyor. Önce haberleri sunacağız, ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamlı bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Başbakan Rumen Radev, Avrupa Birliği bağlantısallık zirvesinin ev sahipliği güven ifadesidir açıklamasında bulundu. İnsan Hakları Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihal Özergan, ana dili farklı olan çocukların Bulgarcayı iyi bilmeleri çok önemli dedi. Rusya Üniversitesi Silistra Şubesi'nde akademik yılın açılış töreni yapıldı. Kırcalı, nüfusu artan tek il. Şimdi haberlerin detayları. Başbakan Rumen Radev hükümet toplantısını açarken Bulgaristan'ın düzenleyeceği bağlantısallık zirvesinin hükümete duyulan güvenin bir ifadesi olduğunu öne sürdü. Bundan bir gün önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kıtalar arasında bağlantısallık inisiyatifini duyururken yapılacak zirve toplantısının ev sahibi olarak Bulgaristan'a işaret etti diyen Radev, bazı iç çevrelerin hükümetin izlediği dış politikanın ülkeyi Avrupa'nın kenarında bırakacağını telkin etmeye çalışsa da Bulgaristan'ın tecrit edilmiş olmayıp siyasi görüşmelerin merkezinde hem de gözlemci olarak değil, stratejik değer taşıyan çözümler üreten bir devlet olarak yer aldığını vurguladı. Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Strasbourg'da konuşurken Bulgaristan'ın Avrupa'nın bağlantısallık kapısı olduğunu kaydederek ülkenin zirvenin ev sahipliğini başarıyla gerçekleştireceğini inancını dile getirdi. BTA'nın haberinde belirtildiği üzere Kos, bağlantısallık programı kapsamında 12 milyar avronun öngörüldüğünü ve bir sonraki Avrupa Birliği bütçesinde de kaynakların tahsis edileceğini kaydetti. İnsan Hakları Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihal Özergan, Bulgarcanın ana dili farklı olan çocuklar tarafından daha derinlemesine öğrenilmesine çağırdı ve bunun kendilerine avantaj ve gelişme şansını verdiğini öne sürdü. Özergan, Kırcalı Giyim ve Tasarım Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Mezuniyet sonrasında iyi iş imkanları mevcut olduğu için büyük ilgi duyulan okulda azınlık gruplarından öğrenciler de okuyor.
3: Няма значение дали майчиният език е различен от българския. Това не е повод да се притесняват или да свеждат глава. То е основа да изучат още
2: много. Çocukların ana dilinin Bulgarcadan farklı olması onların sıkılmaları veya baş eğmelerine sebep değildir. Ana dili daha

0: birçok lisanın öğrenilmesinin temelidir. Ancak her zaman Bulgar diline ağırlık vermek gerekir. Çünkü ülkedeki eğitimin temelinde yatan Bulgarca hepimize vatanımız Bulgaristan'da eşit başarı ve gelişme startı ve şansını sağlıyor şeklinde konuştu İnsan Hakları Meclis Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihal Özergan. Rusya Angel Kınçaf Üniversitesi'nin Silistra Şubesi'nde yeni akademik yılın açılış töreni yapıldı. Üniversitenin Silistra Şubesi'nde eğitim pedagojisi, elektrik mühendisliği ve otomobil mühendisliği alanlarında 250 öğrenci eğitim alıyor. Onların 35'i üniversiteye yeni başlıyor. Benere Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın aktardığı gibi Rusya Üniversitesi'nin Silistra Şubesi'nde okuyan gençlerin %80'den fazlası bölgeden olup mezuniyet sonra gerek öğretmenlik gerekse de mühendislik alanında işe başlıyorlar. Şube müdürü doçent Rumyana Lebedova, Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Ajansı tarafından verilen notun 9'un üzerinde olduğunu ve son 5 yılda eğitim kuruluşuna büyük ilgi duyulduğunu öne sürdü. Şubenin gelişme imkanları bölgede çalışacak hemşirelerin yetiştirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu konuda Silistra Belediye Başkanlığı ve Silistra Hastanesi ile uzun zamandır görüşmeler yürütülüyor. Sağlık hizmetleri eğitimi özel düzenleme altına alınan her meslek için özel organizasyon gerektirse de Rusya Üniversitesi tarafından açıklandığı üzere yeterli sayıda talep olursa Silistra için somut model aranacak. Bulgaristan'da nüfusu artan ancak gelirleri yükselmeyen tek il Kırcalı oldu. Ekonomi ve ulusal güvenlik uzmanı Profesör Venelin Terziyev'e göre bölgedeki gelirler diğer bölgelerdeki ortalama seviyelerin yaklaşık %30 altında. Benere muhabiri Valya Apostolova'nın aktardığı üzere nüfus artışının nedeni genç ve nitelikli nüfusun aksine daha fazla emeklinin yurt dışından Kırcalı'ya geri dönmesi. Profesör Terziyev Kırcalı'da çalışma çağındaki nüfusun bölgede tutulabilmesi için somut ekonomik önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere ülkedeki tüm sınır kapıları ve sınır geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Avrupa Trafik Polisleri Ağı Roadpol 17 Eylül'ü trafik kazalarında can kaybının yaşanmadığı bir gün olması amacıyla yollarda can kaybının olmadığı gün olarak ilan etti. Girişim bu yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yıllık güvenlik günleri kampanyasının bir parçası. 2026 yılındaki kampanyanın odağında trafikte en fazla risk altında bulunan gruplardan biri olan yayaların güvenliği yer alıyor. Polis ekipleri özellikle şehir içinde yayaların yoğun olduğu bölgelerde ve yaya geçitlerine yaklaşırken sürücülerin daha dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca hız sınırına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirterek araç hızının yayaların karıştığı kazalarda yaralanma ve ölüm riskinin artmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Eylül ayının başından bu yana meydana gelen 362 ciddi trafik kazasında 17 kişi yaşamını yitirdi. 447 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen trafik kazalarında 330 kişi canından oldu, 6024 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son 24 saatte 105 yangının söndürüldüğünü açıkladı. 24 yangında doğrudan maddi hasar oluştu. Spor. Sofya'da Bulgaristan Erkekler Milli Voleybol Takımı dramatik geri dönüşlerle ve üst düzey voleybolla geçen karşılaşmada dünya voleybolunun güçlü ekiplerinden Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Son derece çekişmeli geçen mücadelede her iki takımda 20-25, 31-29, 25-23, 19-25 olmak üzere ikişer set kazandı. Karar setinde skor 15-15'e geldikten sonra iki takım nefes kesen bir mücadeleye girdi. Bulgaristan Erkekler Milli Voleybol Takımı soğukkanlığını koruyarak seti 20-18 kazandı. Alexander Nikolov 36 sayıyla müthiş bir performans sergilerken 34'ünü hücumdan elde etti. Denislav Bardarov da 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Kaptan Alex Grozdanov ise 12 sayı kaydetti. BTA'nın haberine göre Polonya'nın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Kamil Semenyukov oldu. Bartolomej Bolac 16 sayıyla oynadı. Böylece iki takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki B grubundaki son maçının ardından Bulgaristan Erkekler Milli Voleybol Takımı galibiyetine rağmen grubu 3. sırada tamamladı ve son 16 turunda Almanya ile karşılaşacak. Hava durumu. Yarın sabah ülke genelinde açık, ülkenin doğusunda ve ovalık yerlerde ise bulutlu ve puslu hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 9 ile 14 derece arasında, Sofya'da 10 derece olacak. Gün içinde güneşli hava görülecek, öğleden sonra bulutluluk yer yer artacak fakat yağış düşmeyecek. En yüksek sıcaklıklar 26 ile 34 derece arasında değişirken başkentte 27 derece olacak. Dağlık yerlerde güneşli hava görülecek, öğleden sonra bulutluluk zaman zaman artacak fakat yağışsız geçecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 21, 2000 metrelik rakımda ise 14 derece civarında olacak. Karadeniz'de de gün içinde güneş görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 23-24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
1: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programı yayına giriyor. Teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl'la birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün canlı yayınımızda da belirttiğimiz gibi bugün 17 Eylül Sofya günü, Sofya Bayramı ve bugün yapılan bütün etkinlikler ülkemizin başkentine adanmıştır. Birazdan Doktor Emine Bayraktarova sizlere Sofya'nın tarihini anlatacak ve tarih sayfalarını sizler için karıştıracak. Bizden ayrılmayın derken programımız güzel bir Sofya türküsüyle devam ediyor.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileyerek sözlerime başlarken üzerinde duracağım konuyu sizlerle paylaşmak isterim. Bugün Sofya'nın Osmanlı geçmişi ve Sofya'daki Osmanlı kültür mirası ile ilgili bazı bilgileri dikkatinize sunacağım. Roma döneminde Serdika adı verilen şehir, 4. yüzyıl başlarında sağlam duvarlarla çevrili bir kaleydi. 809 yılında Bulgar Hanı Krum tarafından ele geçirildiğinde bu özelliğini korudu ve Sredet adı altında önemli bir stratejik idare merkezi oldu. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devleti tarafından fethine kadar bu isimle anılan Sofya, adını şehir merkezinde bulunan Ayasofya Kilisesi'nden aldı. Sultan Murat Hüdavendigâr devri vezirlerinden Balaban Paşa tarafından uzun bir muhasara sonucunda fethedilen Sofya, Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için stratejik bir öneme sahipti. Şehrin fethiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerlemesi devam etti. 15. yüzyıl sonlarında İhtiman'dan Niş'e kadar olan yerler Sofya Sancağı'na bağlandı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sofya Rumeli Beylerbeyi'nin sancak merkezi oldu. İstanbul, Belgrad, Üsküp ve Selanik yollarının kesiştiği bir noktada bulunması Sofya'nın önemini arttırdı. Ayrıca verimli ve tarıma elverişli toprakları üzerinde kurulan Sofya, 17. yüzyılda canlı iç ve dış ticaretin, zanaatların geliştiği bir Rumeli şehri haline geldi. Evliya Çelebi'nin 1086 dükkanı bulunduğunu ifade ettiği Sofya çarşılarında ilk ihtiyaç ve gıda maddeleri, bal, deri, bal mumu, farklı zanaat ürünleri, doğu baharatları, boya, sabun, hayvansal gıdalar, ahşap, deniz ve kaya tuzu satılıyordu. Rum, Ermeni ve Yahudi tüccarlarının yanı sıra Bulgar tüccarlarının da sayısı arttı. Sofya'da bulunan 62 esnaf teşkilatından 26'sı Bulgarların eline geçti. Sofya'da Osmanlı Devleti'nin ordu ve idari ihtiyaçlarının karşılanması için demir üretiliyordu.

bulunuyordu. Kuyumculuk ise büyük bir gelişme gösterdi. Bunun yanı sıra dericilik ve ayakkabıcılık, dokumacılık, dermencilik, fırıncılık ve diğer pek çok zanaat gelişti. Hayvancılığın da yaygın olduğu Sofya'da toplam 308 celepten 308'i Bulgardı. Müslüman mahallelerin çoğunlukta olduğu Sofya'da Kuruçeşme, Popkaluyan, Sungurlar, Buzhane, Popmalköy, Banişor, Novosel, Belu gibi gayrimüslim celeplerin yaşadıkları mahalleler de vardı. Ayrıca Evliya Çelebi, Vituşa yaylasında yüz binlerce koyunun otlatıldığını da kaydetmektedir. Osmanlı Devleti'nde koyun sıkıntısı görüldüğü veya görüleceği sonbahar ve kış dönemlerinde Sofya'dan koyunlar İstanbul'a getirilirdi. 17. yüzyılda ticari ve idari merkez olarak gelişen Sofya'nın merkezinde inşa edilen heybetli cami, medrese, kervansaray, han ve saraylar, meşhur şifalı ılıcalar, Vituşa dağ eteklerinde ferahlatıcı mesireler ve evliya ziyaretgahları şehrin ticari ve kültür hayatına zenginlik ve canlılık kattı. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında merkezi yönetimin zayıflamaya başlaması ve bir asırdan uzun bir zaman süren gelişmelerin neticesinde Sofya'nın Osmanlı dönemindeki görünümünden bugüne pek bir şey kalmadı. 1804-1813 ve 1815-1817 yıllarındaki Sırp isyanlarıyla artan siyasi istikrarsızlığın yanı sıra yaşanan doğal afetler Sofya'daki yaşamı olumsuz etkiledi. Üstelik 3 Nisan 1818 tarihinde Sofya'da büyük bir deprem meydana geldi. 8 cami ve bazı büyük kamu binaları ağır hasar gördü. 1828-1829 yıllarında Rusya ile yapılan savaşta Rus askerleri Sofya'nın birkaç kilometre uzağına kadar geldiklerinde Müslümanlar korkuyla şehri terk etmeye başladı. 1837 yılında 100 yılın başından bu yana ikinci kez veba salgını baş gösterdi. Aynı yıl Sofya'yı ziyaret eden Fransız gezgin Amiboe, terk edilen Türk mezarlığını, meydanlardaki büyük çöp yığınlarını, karanlık ve çukurlu yollardan ibaret iç karartıcı bir manzarayı tasvir etmiştir. 30 Eylül 1858 tarihinde Sofya yeni bir depremle sarsıldı. 24 camiden 19 caminin minaresi yıkıldı. 5 kilise kullanılamaz durumunda kaldı. Siyavuş Paşa Camii harap durumuna döndü. Hasarlar giderilmedi. Şehir ancak İstanbul Demiryolu hattı inşaatının başlamasıyla yavaş yavaş kalkındı. Rus General Yosif Gurko ve askerleri 1877-1878 kışında Sofya'ya geldiklerinde Müslüman nüfusun çoğu şehri terk etmişti. Askerler çetin kış aylarında terk edilmiş evlerin ahşap kısımlarını ısınmak için kullanmışlardır. Birkaç yıl sonra Konstantin İreçek mahalle camilerinin çöplük olarak kullanıldığını, yeni sokakların inşaatı esnasında ise tamamen yıkıldıklarını bildirmiştir. İreçek kalıntıları yakıt ve inşaat malzemesi olarak kullanılan iki minarenin yıkılmasına bizzat şahit olmuştur. Böylece Sofya'da bulunan 30'un üzerinde Müslüman dini mabedin büyük bir kısmı Bulgaristan bağımsızlığının ilk yıllarında yıkıldı. 1878-1879 yıllarında Bulgaristan Prensliği'nin Rus İmparatorluk Komiseri Prens Alexander Dondukov-Korsakov, minarelerin büyük bir çoğunluğunun havaya uçurulması için talimat verdi. Kül olan mabetlerin üzerine yıldırım düştüğünü iddia etti. Osmanlı mimari yapılarını hızla yıkmayı veya dönüştürmeyi amaçlayan politika sonucunda eski Osmanlı şehri Sofya'dan hiçbir şey kalmadı. Balkanların en büyük bedesteni hiçbir iz bırakmadan yok oldu.

0: Osmanlı konağının yerine neoklasik stilde Prenslik Sarayı yapıldı. Osmanlı dönemi Sofya'sından günümüze kadar ulaşan sadece 3 cami, Roma duvarı olarak adlandırılan namazgah ve 16. yüzyıla ait Osmanlı kışlaların kalıntıları oldu. Sofya'da günümüzde Banyabaşı Camii ibadete açık olan tek camidir. 1567 yılında Molla Kadı Seyfullah tarafından inşa edilen cami, sıcak kaplıca kaynaklarına yakınlığından dolayı bu isim ile anılmıştır. Yakınında şehrin başlıca ticaret merkezi olan Tuz Pazarı ve Dört Han bulunuyordu. Sofya'nın en eski ve aynı zamanda en büyük camisi, halk arasında Büyük Cami veya Ulu Cami olarak bilinir. Büyük Cami'nin 9 küçük kubbesi caminin tarihi hakkında ipucu veriyor. Vezir-i Azam Mahmud Paşa'nın emriyle 1451 yılında inşaatına başlanan cami 1491 yılında tamamlandı. Rusların şehre girdikleri 1877-1878 yıllarında cami askeri hastane olarak kullanıldı. 1880 yılında Büyük Cami arkeoloji ve matbaa bölümleri de içeren bir halk kütüphanesine dönüştürüldü. Ancak binadaki yüksek nem oranı hem sanat eserlerini hem de çalışanları olumsuz etkiledi. Birkaç yıl sonra camiyi modern müzeye dönüştürecek kapsamlı onarım başladı. 1905 yılında Halk Müzesi'nin resmi açılışı yapıldı ve daha sonra Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaya başlandı. Büyük Cami bir değişiklik daha geçirdi. 1930 yılında müzeye salon ve idari bina eklendi. Osmanlı mimari mirası olan Büyük Cami günümüzde sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Sofya'daki camilerden en heybetlisi şehrin merkezinde eskiden Kadim Sokağı, bugün Graf Ignatiev olarak adlandırılan sokakta bulunuyor. Şüphesiz bu caminin kaderi Sofya'da ve belki de bütün Bulgaristan'da en garip olanıdır. İlk bakışta bu mabedin bir zamanlar cami olduğunu söylemek zordur. Zira bugün bu bina Sofya'nın popüler ve vaftiz ile düğün için tercih edilen Sveti Sedmoçislenitsi yani Yedi Azizler Kilisesi olarak varlığını sürdürmektedir. Kiliseye dönüştürülen cami 1528 ya da 1548 yılında en ünlü Osmanlı mimari olarak tanınan Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Minaresinin siyah kurşunla kaplı olmasından dolayı yaygın olarak Kara Cami olarak anılır. Ayrıca İmaret Cami olarak da bilinir. Cami külliyesi, medrese, hamam, kütüphane, kervansaray ve imaretten oluşuyordu. Mimari unsurları o derece ahenkli ve uyumluydu ki Batı gezginleri bile onu abartılı bir üslupla tasvir etmiştir. Külliyenin kaderi 1878 yılından sonra dramatik bir şekilde değişti. Bulgaristan bağımsızlığının ilk yıllarında cami depoya, medrese ise hapishaneye dönüştürüldü. Bulgaristan'ın ilk başbakanlarından olan Petko Karavelov, 1891-1894 yılları arasında buraya hapsedildi. Karavelov, aynı zamanda cephanelik olarak kullanılan Kara Cami'nin kiliseye dönüştürülmesi teklif eden kişidir. Hapisten çıktıktan birkaç yıl sonra bir gazetede şöyle yazmıştır: "Güzel cami binası yıkımdan kurtulacak ve az miktar para ile Bulgaristan'ın hiçbir yerinde olmayan muhteşem bir kiliseye dönüştürülecektir. Bize dini duygularımızı kabartacak yüksek ve aydın mabetler gereklidir." Nitekim 1901-1903 yıllarında Kara Cami yeniden onarılmış ve Mimar Sinan'ın bu orijinal yapıtına altar ve apsis, revak ve iki küçük ibadet odası eklenmiştir. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılan Gül Cami ve Siyavuş Paşa Cami de günümüzde kilise olarak faaliyet göstermektedir. Değerli dinleyiciler, Sofya'daki Osmanlı kültür mirası ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyor, güzelliklerle dolu bir gün geçirmenizi diliyorum.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. Ben Hemen Melat Ferhat dinleyicimize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bugünkü bayram için, Sofya Bayramı için bize bahçesinden böyle çiçek fotoğrafları gönderdi. Hani yıldız çiçeği deriz. Bulgarca'da astra. Yani çok güzel pembesi, kırmızısı, sarısı, her renkte böyle güzel çiçekler bahçesinde yetiştirmiş. Melat Ferhat da bizim bayramımıza ortak oldu. Teşekkür ederiz. Hemen ilk telefonumuz geldi. Efendim, hoş geldiniz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Can Şevki Hanım, nasılsınız?
0: İyiyiz Mehmet Bey, sizler nasılsınız?
2: Çok şükür elhamdülillah, ben de İslam'ım. Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şahidi sizden razı olsun. Ben bugün istirip selamlama İbrahim babam kendisi devriyorlardı işleri. Bugün ayrı işler çünkü değişti, dinlesin. Ona çok sağlamlık, uzun ömürler dilerim. Övün seneye de emekli olacağı atkını. Noktada bir tren türküsü başka günlerde seçersiniz atkını.
0: Şimdi tren türkümüz yok ama zaman zaman sık sık dinletiyoruz. Buradan babanız İbrahim'e kolaylıklar diliyoruz. Demir yolları çok önemli. Zaten programımızın adı Perşembe Ekspres. Ekspres bugün Ruse'den ve zannedersem Mehmet'in babası İbrahim'in yaşadığı Smirneski köyünden de geçsin dedik. Hemen ikinci telefonumuzu alıyoruz. Efendim, nasılsınız? Buyurun. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhaba.
3: İyi yayınlar.
0: Evet, teşekkürler.
3: Ben Münevver, size Ukralova'dan arıyorum. Bugün canım teyzemin doğum günü, onu selamlamak istiyorum.
0: Tamam, teyzenizin ismini de alalım.
3: Teyzemin ismi Kadriye.
0: Tamam Münevver Hanım, Kadriye teyzemizin ismini aldık. Onun doğum gününü kutluyoruz. Neler dilemek istersiniz?
3: En önemlisi sağlık dilerim. Sağlık olduktan sonra her şey oluyor. O yüzden sadece sağlık dilemek istiyorum.
0: Biz de diliyoruz. Kralevo'dan Münevver Hanım'a teşekkürler ve çok sevdiği Kadriye teyzesini bizler de selamladık ve birçok mesajımız var. Ben hemen en geç gelmesine rağmen Sacide Mehmedova'nın mesajınınla başlamak istiyorum. Çünkü bir tek o bugün Sofya'nın için özel bir gün. Sofya gününü kutluyorum. Tebrikler, Sofya bayramı kutlu olsun diye yazmış Sacide Mehmedova. Çok teşekkür ederiz ve devamlı gelen Muazzez ablanın, Muazzez teyzenin bugün doğum günü için birbirinden fazla mesajlar var. Hepsini okumaya çalışacağız ama ben sırasınca gelen bu kutlamanın ardından sırasınca gelen mesajları efendim okumak istiyorum önce. Çünkü bize daha dün öğleden sonra yazanlar var. Tahsin Yusuf hayli uzun bir mesaj yazmış hemen canlı yayınımızın ardından. Saygıdeğer Bulgaristan Radyosu yayınları, çalışanları ve sevgili dinleyiciler, ben Tervel Belediyesi'ne bağlı Bojan Köyü'nden Tahsin Yusuf. İçinde bulunduğumuz mübarek Mevlid ayında köyümüzde kendi emek ve gayretleriyle kendilerini yetiştirip Mevlid geleneğimizi yaşatan çok değerli köylülerimiz Yusuf Kurt, Kurban İsmail, Salih Beyti ve Beytullah Ahmet'e en kalbi minnettarlığımızı sunuyorum. Onların vesilesiyle Bulgaristan'da bu geleneği sürdürenleri ve tüm İslam alemini selamlıyorum. Ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bulgaristan Radyosu ekibine teşekkürler eder. Bu anlamlı ayın ümmetine radyomuzdan tüm dinleyiciler için buradan selamlarımı iletiyorum diye yazmış Tahsin Yusuf. Devam ediyorum. Fatme Ahmet'in mesajı da ezan saatinde gelmiş. Her gün severek hiç kaçırmadan sizi dinliyorum. Ben torunumu selamlıyorum. Bu yazın çok yardım ettiler. Torunlarımı daha doğrusu bana yardım ettiler. Tütün işledik. Onları çok seviyorum. Onlara okulda başarılar diliyorum. Ben babaanneleri Mümine İbrahim, oğlum Erdinç, torunlarım Sedef ve Eray. Baştino'da kızım Zülfiye ve eşi Rafet, kızı Melisa'yı, onlara da gitsin Silistra Kalugerene köyünden size yazıyorum diye yazmış. Evet, tabii ki torunlar sadece sevilmek için değil, bir de zaman zaman yaz aylarında yardım etmeleri için de yetiştiriliyor değil mi Fatma Ahmet? Buradan sevgili torunların Sedef ve Eray'ı da buradan

0: kutluyoruz dedikten sonra devam ediyorum mesajları okumaya. Samet Tahir hem Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü hem de Messenger'a yazmış, iki yere yazmış mesajı. Böyle hata olmasın diye teşekkür ederiz. Merhaba, ben Samet. Bugün annem Naciye ve torunları Damla, Meryem ve Zehra'nın doğum günleri kutlu olsun. Mestanlı kasabası yani Mumçılgırad'a bağlı Sindelci köyünden yazıyorum diye yazmış. Teşekkürler diye belirtmiş Samet Tahir'e. Bizler de selamlarımızı iletiyoruz. Hemen telefonumuz varmış. Hemen aldık. Hoş geldiniz. Buyurun.
1: İyi günler. Biz şey, Şefkiyar.
0: İyi günler efendim.
1: Nasılsın?
0: Teşekkürler. İyiyiz. Sizler?
1: Biz de iyiyiz. Çok şükür, hamdolsun. Bugün iki tane doğum günü kutlayacağım.
0: Evet. Buyurun.
1: Romanova'dan Aret Hanım, Mazze teyze Aret Hanım'ın doğum günü var. Doğum günü kutlu mutlu olsun. Nice yıllara sağlık sağlamlık diliyorum ona. Şimdi benim doğum günüm var. Ayın 20'sinde pazara oğul geldiğine bugünden selamlayıyorum.
0: Evet.
1: Ya. Diliyorum 75 yaşına şey...
0: Ya. Maşallah, nice 75 yaşlara diyoruz.
1: Ya kendime sağlık sağlamlık diliyorum.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Dileyelim.
0: Tabii ki sağlık en önemlidir. Her şeyin başında sağlık geliyor. Bizler de Boyan Köyü'nden Veseli Hanım'ın doğum gününü şimdiden kutluyoruz. Ve nice güzellikler diliyoruz. Ve geldik efendim. Bizim geçen hafta elimize ulaşan mektubumuz var. Hemen okuyorum. Şöyle yazmış değerli dinleyicimiz. Ben Şumen'in Suşina Köyü'nden Sabriye Osmanova. Oğlum, benim oğlum Osman'ın, onun iki oğlu var, Emir ve Umut, bir de kızı var Elif, onları selamlıyorum demiş. Anası Ceylan, iki doğum günü varsa biz onu çok seviyoruz. Tabii ki 2 yaşına giriyor. Danimarka'da çalışan büyük oğlum Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onlara sağlık, sağlamlık, uzun ömürler diliyorum. İşlerinde de tabii ki başarılar. Eşim Şaban, oğlum Şaban, kızım Şenay, eşi Sezay, 2 kızı var, Miray ve Nilay. Varbanoğlu'da oturan dünüşülerim Niyazi ve eşi Sabriye. Targoşte'de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna. Sretkovets'te oturan Rufi, eşi Fatme. Onlara da gitsin sıradaki türkü demiş. Evet, o zaman ilk türkümüzü dinletiyoruz ve Aytoz bölgesine ait güzel bir Püskül adını taşıyan türkümüzle devam ediyoruz.

0: Evet, telefonumuzda Şumen'den Emel Tabakova bizi arıyormuş. Emel Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şumlu'dan selamlar, saygılar, sevgiler. Ve Bayse ablamın bugün doğum günü var. 90 yaşını dolduruyor. Bayse ablacığım, doğum günün kutlu olsun. Mutlu olsun, sağlık, sağlamlık diliyorum. Güzel insanım benim. Ve onun... Ah, duygulandım.
0: Evet, zaten duygulanmamak elde değil. Evet. Onunla 10 yıl önce röportaj yapmıştık. Hala
1: çok
0: böyle.
1: Çok güzel insandı. Çok kültürlü. Bize kol kanat gerdi. Bize kendi ana gibi, abla gibi sarıldı. Onun gibisi yok.
0: Yani yok. Bir hanımefendi diyebiliriz, evet, Emel Hanım. Evet, hanımefendi kelimesini anlayanlara söylüyoruz.
1: İçine vurmuş, güzelliği içine vurmuş.
0: Evet, bizler de buradan kutluyoruz. İyi ki o güzel şarkı ve türkülerini söylemiş. Evet. Aynen sizin gibi. İyi ki var, iyi ki bugün doğum gününü kutluyor. Nice benden, güzellikler, evet, diliyoruz.
1: Evet, sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Emel Hanım da bizim gibi çok duygulandı. Bizler de Bayse Arif'in ellerinden öpüyoruz, sevgilerimizi iletiyoruz dedik ve hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Alo, buyurun.
2: Merhaba, hayırlı yayınlar Şefiye Hanım.
0: Hoş geldiniz Sıdıka Hanım, buyurun.
2: Sağ ol abicinin. Ben Sofya'nın bayramını kutluyorum içten. Orada... Çok hatıralarım var. Çok seviyorum Sofya'yı. Çok bereketli kasabadır. Çok güzel kasabadır. Ona uzun uzun 5 defa fazlasını yaşamasını diliyorum buradan.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Oradan bütün güzellikleri oradan gördüm. Çok gençtim. 3 tane evladımı okuttum üniversitede. Bütün bereketler oradan geldi bize. Sofya'yı çok seviyorum Şevkiye Hanım.
0: Çok teşekkürler Sıdıka Hanım.
2: İyi günler ablacığım.
0: İyi günler diliyoruz Sıdıka Hanım'a da. Böyle nasıl anlaşsalar bu kadar olmaz. Emel Tabakova ardından Sıdıka Ahmedova, yani Şumen, bugün Şumen bizler için, bizler de Şumen için çalışıyoruz dedik. Ve hemen geçen hafta gelen bir mektubu okumaya çalışacağım. Daha doğrusu fotoğraflı bir mektup. Biraz zor seçebiliyorum. Umarım doğru okuyabilirim. İskra Köyü'nden Hediye teyzenin mektubu gelmiş. Ben Hediye teyze. Ne demiş? Torunum Merih ve İpek Hanım'ın 18-19 Eylül'de kına geceleri var. İskra'da, yani Banket Duluvu'da olacak. İpek Hanım Yasenkovu'dan, Yasenkovu halkına da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ve 18 Eylül Cumartesi gecesi gönüllerimiz beraber olsun diye yazmış. Ve buradan şimdi bütün radyo dinleyicilerine, herkese merak ediyorsa ayırmadan herkese sevgilerimi iletiyorum. Ben babaannesi Hediye, dedesi Halil, kaynata Türker, kayna Bahtişen, bütün İskra halkına kına gecesine davet ediyorum diye yazmış. Çok teşekkürler. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim, hoş geldiniz.
3: Şevki abla, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Kemal Bey, Kamil Bey.
3: Tabii. Ne yapıyorsunuz?
0: İyiyiz Kemal Bey. Hemen mesajınızı alalım. Çok mesaj var. Bugün yoğun valla. Buyurun.
3: Tamam, oldu. Ben bugün sizin telefonuma Dobrobir'den Kevran'a Ahmet Hanım'ı.
0: Tamam.
3: Bir de iki tane dostum var. Onları selamlayabilirim mi?
0: Tabii ki. Buyurun.
3: Burgaz bölgesinden Çeres olan Yılmaz kardeşim selamlıyorum. Zarısta'dan Nevat ablamı selamlıyorum.
0: Tamam efendim, teşekkür ederiz. Hemen diğer telefonumuza ses açıyoruz. Efendim, hoş geldiniz. Sıra sizde.
4: Hoş bulduk. İyi günler Şevki Hanım.
0: İyi günler efendim.
4: Ben Deliki Preslap'ın Mostiç Köyü'ndenim. Nefize Çakır'ım.
0: Buyurun Nefize Hanım.
4: Bugün önce sizin Sofya'mızın bayramını kutluyorum.
0: Teşekkürler.
4: Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: O hepimizin başkenti, sizin de başkentiniz, bizim, evet, de biz yaşıyoruz. Evet, ama evet, bütün haberler buradan yola çıkıyor Nefize, evet, Hanım. Buyurun, devam edin.
4: Şevki Hanım, benim iki tane torunum var. Sofya'da yaşıyorlar kızım. Küçük kızım Emine Mutlu ve eşi, damadım Mehmet Mutlu.

0: küçük torunumun yarın cumartesi gününe 19'una geliyor, doğum günü var. Onun doğum gününü kutluyorum, ona sağlık hoşluk diliyorum. 20'sinde de abisinin doğum günü var. Ona da sağlık hoşluk diliyorum, onun doğum günü de kutluyorum. Okullarında başarılar diliyorum onlara. Sağlık, hoşluk diliyorum. Zihin açıklığı diliyorum. Bu kadar Şevkiye Hanım.
1: Teşekkür ederiz.
0: Erkeklere saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kızlarım, kızım Emine, damadım da Mehmet. Onları da selamlıyorum.
1: Tabii Nefise Hanım, selamlıyoruz. Okulların ardından üniversitelerde yavaş yavaş açtı. Kapılarını açıyor. Tabii ki gençler buraya akın ediyor. Raste non estare, yani büyüyor ama yaşlanmıyor. Çünkü gençler buraya akın ediyor dedik. Acaba telefonumuz var mı? Telefonumuz yokmuş. Hemen iki mesaj gönderdi Bedri'ye. Hemen okuyorum. Bakalım kimler? Osman yazmış bize Zlatolis'ten. Yılmaz abisinin geçmiş doğum gününü kutlamış ve Vesile Fehim de Muazzez Hanım'ın ve Boyan'dan Vesile Hanım'ın doğum günlerini kutlamış. Şimdi gelelim işte efendim Şahsine Aliyeva'nın mesajıyla başlıyorum. Kısadan keseceğim çünkü çok fazla mesaj var. Hepsine yer vermek zorundayız bugün. Lavino'da yaşayan Muazzez teyze, doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla neşeyle geçsin yeni yaşın. Gönlünden geçenlere yol açsın. Renkli kadar renkler kadar canlı çiçekler kadar güzel olsun. Ben Popova'dan Şahsine Aliyeva, Ruino'dan Zeynişkur, Gulamovoda'dan Vesile Fehim, Baykova'dan Sacide Mehmedova, Taslakova'dan Fecre Recebova, Brestovene'den Sebile Üsteyinova ve Gulamugradişti'den Gülizar Çakıvrova'ya da selamlar varmış. Hemen telefon alıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: Doluğunun boyu köyünden Salih ablan arıyor.
1: Buyurun Salih abla.
2: Bugün bizim grubumuzdan en büyük çınarımız Muazzez ablayı Lavino'dan doğum günü var. Ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler, sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Kısa kesiyoruz çünkü gerçekten çok mesaj var. Hepsini okuyorum ve Muazzez Hanım'a herkesin selamlarını ilettim. Meye çalışıyorum. Yılmaz bize yazmış. Muazzez annenin doğum günü kutlu olsun. Burgaz bölgesinden Çereşa'dan Yılmaz kardeşinden diye yazmış. Yazıyoruz, gönderiyoruz efendim. Mecdiye Mehmedova yazmış. Merhabalar. 17 Eylül annem Muazzez'in doğum günü. O sizi çok çok sevgiyle ve heyecanla izliyor. Sizden ricam onun sizin seçtiğiniz güzel bir türküyle şarkı diye yazmış. Türkümüz var sırada. Tekrar sağlığına kavuşmasını diliyoruz ve ellerinden öpüyoruz. Londra'dan kızı Mecdiye ve eşi Cevat demiş. Zannedersem Muazzez Hanım için en anlamlı mesaj buradan çıktı diyebilirim. Elimde bir mektup var. Targoviç değili Antonovo Belediyesi'ne bağlı Treskavet Köyü'nden Ayşe ablanız diye yazmış mektubuna. Her zaman sizinle birlikte radyo başındayız. Allah'ımızdan sizlere sağ ve sağlamlık dilerim. Başımızdan eksik olmayın. Hep sizi dinlemeye devam edelim. Bizler de sağ olalım demiş. Ve uzun zamandır mektup yazamadım. Yaz işleri falan derken vakit kalmadı. Bugün yazmaya koyuldum diye yazmış ve uzun mektubu okuyorum. Kimleri selamlıyorum? Önce damat Ahmet, eşi Sevilcan, torunlarım Sibel, küçük Aslı, damat Erhan, Targoviç'te de oturuyorlar. Popova'da oturan damadım Hüseyin, eşi Gülcan, torunum Umut. Umut biliyorsunuz sık sık Umut'tan bahsediyoruz. Umut spor okulunda okuyor Pleven'de. İkinci sınıfa gidiyor ve Spartak Pleven'de oynuyor. Vallahi çok iyi. Bizim radyo tam Vasilevski Stadyum karşısında, en kısa zamanda Umut'u orada seyretmek istiyoruz. Yani büyük takımlarda inşallah top koşturur. Futbol napadatele futbolist diye yazmış. Vallahi hücumda öndeymiş Umut. Aynen ismi gibi umutlu olsun. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Allah'ım sağlık ve hoşluk versin. Hepinize, herkeslere, bize de versin demiş. Presyan köyünde oturan ablam Fatme, kızları Bayse ve Bahriye, kardeşim Behçet, görümcelerim Nesibe ve Ürke, komşularım Nebiye, Hatça, Anife, Hatice, onlara da çok selam diye yazmış. Ve hemen telefonumuzu alıyoruz, zamanda kısalıyor. Evet, buyurun efendim.

0: İyi günler Şevkiye Hanım.
1: İyi günler efendim.
0: Ben Vodno köyünden Güldeniz.
1: Evet,
0: Selamlar.
1: buyurun, buyurun.
0: Cansel Kolabar'dan. Bugün doğum günü var.
1: Evet.
0: Ona öğretmen kendisi Kolabar köyünden.
1: Aa, ne güzel. O zaman yeni okulunu da yeni eğitim yılını da kutluyoruz.
0: Evet, çok sağ olun. Onu selamlamak istiyorum doğum gününe.
1: Tamam.
0: Oğlu var Kerem ve eşi Hüseyin.
1: Tamam.
0: Ve ona mutluluklar dilerim, başarılar. Okulunda çocuklarla her şeyle çok iyi olsun.
1: İyi olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Bugün buradan bütün öğretmenlerimize biz zaten 15 Eylül'de dilemiştik. Bütün öğretmenlerimizi buradan kutluyoruz. Dün Kadire Koç zaten aramıştı. Orluvu köyünden çok değerli Nebibe Hanım'ın bugün onun da doğum günü varmış. Kutluyoruz. Mustafa zaten aramış. Kladenet köyünden selamlıyoruz ve Treskavet köyünden Ayşe ablamızın isteği üzere Mehmet Kara Mehmet o söyleyecek. Mektebin kapılarına, kar yağar yapısına.

Şimdi bütün mesajları tamamlamam gerekiyor. Yani kendimle böyle yarışmam gerekiyor hızlı bir şekilde. Remzi İbrahim bize yazmış. Saygılı sunucular, 17 Eylül'de eşim İsmail'in doğum günü var. Sağlık ve huzur diliyorum kendisine demiş. Teşekkür etmiş. Ve gelen diğer mesaja da bakıyorum. Sırasınca okumaya çalışacağım. Rıfkı Mehmet'in mesajında sıra. Ben Tervel'in Bojan köyünden diye yazmış. Ben adım Rıfkı. Yarın gelinimizin, burada mesaj kayboluyor. Evet, mesajı ayarlamamız.

gerekiyor. Ve hemen Rıfkı Mehmet'in mesajını devam ediyorum. Burcan Köyü'nden Vesile Rıfkı, 17'sinde gelinimizin Gülhan'ın doğum günü var. Sağlık diliyoruz, onu kızımız gibi seviyoruz demiş. Oğlumuz Aktan'ı da selamlıyoruz ve iki torunumuz var, Zeynan ve Naz. Onlara da okulda başarılar diliyoruz ve buradan selamları efendim iletiyoruz. Sacide Mehmedova önce Muazzez teyzenin 88. yaş gününü kutlamış, ardından da Boyan Köyü'nden Vesile Hanım'ın ve eşi Hüseyin'i selamlamış. Onun adına oğlu Fedai, torunu Engin, torunun eşi Sezin diye selamlamış, yazmış buradan. Bizler de kutluyoruz ve teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum efendim. Yıldız Emir, 17 Eylül'de 17 Eylül'de o da Muazzez teyzenin doğum gününü kutlamış. Nice sağlıklı güzellikler dileklerini iletmiş. Çok güzel sözler sarf etmiş. O çok değerli bir insan demiş. Hayatımızda olması bizim için büyük bir nimet demiş. Ve Todorovu köyünde ikamet eden anne yarım Hatice teyzenin de doğum günü var. Eşinin adı Yılmaz demiş. Bütün mesajları toplamaya çalışacağım. Zeyniş Kuş da buradan, Muazzez ablacığım doğum günün kutlu olsun. Koca çınarım benim, iyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım, daha nice nice sağlıklı yaşlara diye belirtmiş. Devam ediyorum. Atike Günay Al Arın, ben Atike, Brestovene köyünden, bugün benim ablamın, vicdanın, Emin'in doğum günü var. Nice sağlıklı dilekler iletiyorum diye yazmış. Ve sevgili dinleyiciler, mesajlarla devam ediyorum. Bugün Targoviç'tenin Antonovo Belediyesi'ne bağlı Treskavet köyünden bir mesajımız daha var. Çok değerli ve uzun yıllık dinleyicimiz Emine Hatiboğlu bize yazdı, bize telefon etti ve şunları belirtti. Treskavet köyü muhtarı İsmail'i, eşi Güldan'ı, Necmet Bale ve eşi Ürkiye'yi, Ahmet Bale ve eşi Vasfiye'yi, İsmet Hoca, köyün hocası ve eşi Hatice'yi, Mustafa Terzi ve eşi Nebiye'yi, ki Nebiye Emine Hatiboğlu'nun asistanıymış ve Mustafa Nebiye çiftinin oğulları Ahmet'i selamlıyorum dedi. İsmi geçen kişiler Treskavet köyünden, şimdi komşu Konop köyüne geçiyoruz ve Konop köyünden aile doktoru Ayten'i, Hoca Basri'yi, eşi Bedriye'yi, Enver Hoca ve eşi Fevziye'yi selamlıyorum diye belirtti sevgili Emine Hatiboğlu. Bizler de Treskavet köyüne kocaman selamlarımızı ve bizi her zaman sabah, öğlen, akşam dinlediği için teşekkürlerimizi sunarken tüm komşularına da selam buradan diyoruz. Ve devam ediyorum mesajlarla. Vildan Mehmet bize yazdı. Merhaba sayın sunucular. Hiç uzatmayacağım. Muazzez teyzemin doğum gününü kutluyorum. Ona sağlık, sağlamlık diliyorum diye yazmış kısacık mesajında. Bizler de gönderiyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son mesaj Fethiye Rujdi'den. Hayırlı günler. Bugün komşu Ayriye yengemi selamlıyorum. Bugün lütenitsa yapıyor. Ayriye yenge, sana kolay gelsin derim ve Burcan köyünden tüm komşularıma da çok selam olsun. Benim ismim Fethiye, eşim Rujdi ve Bulgaristan Radyosu'na da çok selam olsun diye yazmış Fethiye Rujdi. Biz de komşu Ayriye yengemize kolaylıklar diledikten sonra zannedersek artık lütenitsa hazır ve Allah o uzun kış soğuk günlerinde yemeği nasip etsin dileklerimizi efendim iletiyoruz. Yayınımız burada son buluyor. Hoşça kalın.